0: QFM. Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeli duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

0: Gece kondu sokaklarında tiner koklayan çocuk. Geceleri köprü altında sen henüz 6 yaşında, ağzında sigarası kimlerin sermayesi. Sırtında boya sandığında nereye koşuyorsun? Çocuk, çocuk dur, bekle biraz. Şimdi tren geçecek, hediye treni. Sana bir paket gelecek. İçinde alamadığın oyuncaklar, spor ayakkabılar olacak.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adıyaman FM.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmalı.

QFM. Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz. Adieu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: xəlloday günaydın. Fakirli insan bolu, sadakatın timsalı, xəlloday günaydın. Sən çavdar dəyirmənində qarın toqluğuna çalışan, 21-ci asır Türkiyəsində hala naşlıqla boğuşan, insanlığın qurbanı, uyğarlığın yabanı adamı, xəlloday günaydın. Bax dinlə bir çiyan kövündən davul səsi var, mutluluqdan yana. İnan xəlloday sən mutlu deyilsin. Bu dünya sana da beyhude bir dünyadır. Yıllardır alın tere hesapsız emeğin bir hırsıza hayat satın alıyor. Sadakatin, dürüstlüğün uyuşsuza yem oluyor. Günaydın, xəlloday günaydın. Bugünün çilekeş işçisi, yarının gariban efendisi. Xəlloday günaydın. Günaydın.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
14: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
11: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
15: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
16: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
17: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
15: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
18: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
11: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
19: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bugünkü programımızın konusu Ferik Ahmet Muhtarpaşa. Askeri okullardaki hocalığı ve topçuluğa dair eserleriyle tanınan Ferik Ahmet Muhtarpaşa, aynı zamanda askeri müzenin kurucusudur. 1861 yılında İstanbul Davutpaşa'da doğmuştur. Mühendishaneyi Berri Hümayun'u mülazım olarak bitirdikten sonra bir yıllık erkan-ı harbiye sınıfında okuyup yüzbaşı rütbesine yükselen Ahmet Muhtar, 1885 ve 1894 yılları arasında kolahası ve kaymakam rütbeleriyle bazı askeri okullarda topçulukla ilgili dersler vermiştir. Miralay rütbesine yükseldiği sırada hocalık görevine ek olarak Umum Topçu ve İstihkam Komisyonu azalığına tayin edilmiştir. 1900 yılında Mektebi Fünun-ı Harbiye dışındaki hocalıklardan ayrılan Ahmet Muhtar, 1902'de Mirliva, 1906'da Ferik rütbesine yükselmiş ve Sultan II. Abdülhamit tarafından Osmanlı ordusunun yeniden düzenlenmesi sırasında top, tüfek gibi bazı silahların temini maksadıyla Almanya, Avusturya ve Fransa'ya gönderilmiştir. Bu sırada Tophaniye Amire Müşiri Zeki Paşa'ya Avrupa müzeleri hakkında düşüncelerini bir yazıyla bildirerek Türkiye'de de bu mahiyette bir müze kurulmasını teklif etmiş ve bu teklifin 2. Abdülhamid'e bildirilmesi üzerine de padişah tarafından böyle bir müzenin kurulması için görevlendirilmiştir. Bu çalışmalar sonunda Yıldız Sarayı'nda bir silah müzesi kurulmuş ancak bir süre sonra bu müze kapatılmıştır. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra ise padişahın fermanı üzerine yeni bir müze kurulması için Ahmet Muhtar Paşa başkanlığında bir komisyon teşkil edilmiş ve yaşanan çeşitli sıkıntıların ardından 1908'de Esrihayi Askeriye Müzesi kurularak ilk müdürlüğüne tayin edilmiştir. 1923 yılına kadar bu görevlerini devam ettiren Ahmet Muhtar Paşa, müdürlüğü sırasında müzenin adını Müze-i Askeri-i Osmani olarak değiştirmekle beraber müze, dönemin önde gelen kültür merkezlerinden biri olmuştur. Günümüzde Askeri Müze adıyla çalışmalarını sürdüren bu kuruluşa bir kütüphane, atış poligonu ve sinema ilave edilmiş, ayrıca Yeniçeri mehterini temsil etmek amacıyla aslına uygun olarak Mehterhane-i Hakani faaliyete geçirilmiştir. Sergileme mekanları, kütüphanesi ve sinemasıyla halka açılan müze, çeşitli konserler ve mehter gösterileriyle de devrin kültür hayatına hizmet eden bir kuruluş olarak çalışmaya devam etmiştir. 1926'da İstanbul'da vefat eden Ahmet Muhtar Paşa, müze müdürlüğünün yanı sıra bilhassa askeri okullardaki hocalığı ve bu sahada yazdığı eser ve makaleleriyle tanınmıştır. Ayrıca musikiyle de ilgilenmiş ve 1911 yılında müze salonunda verilen Mehter Musikisi konserinden sonra 1914'te tam teşkilatlı bir mehter takımı kurdurarak mehteri ve musikisini yeniden ihya etmiş, ayrıca rast makamında bir de mehter marşı bestelemiştir. Fransızca ve Almancayı da iyi bilen ve velut bir yazar olan Ahmet Muhtar Paşa, çok sayıda ders kitabı kaleme almış ve tercüme etmiştir. Eserleri arasında Fethi Celili Konstantiniyye'nin ayrı bir yeri olduğu gibi, gençleri içkiden korumaya yönelik yazdığı eserleriyle de kültürünün genişliğini yansıtmıştır. Konuya dair ayet ve hadislere dayanılarak hazırlanmış olan eserin sonuna, dünya tıp otoritelerinin içkinin zararları hakkındaki raporları tercüme edilerek eklenmiş, dünyadaki içki aleyhtarı kuruluşların ilgili yayınları da derlenmiştir. Eser, Yeşilay Cemiyeti'nin kurulmasından 6-7 yıl önce konuyu bu çapta gündeme getirmesi ve içkiye karşı teşkilatlı bir mücadele teklif etmesi bakımından önem teşkil etmiştir. Bugünkü programımızda Ferik Ahmet Muhtar Paşa'ya yer verdik. Bir başka bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak ise kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde İbnül Havvam'dan bahsedeceğiz. Ünlü matematik alimi İbnül Havvam 1245 yılında Bağdat'ta doğmuştur. Çok yönlü bir tahsil görmüş olup feylesof, hakim, hasip, tabip, edip ve mütekellim gibi unvanlarla anılmıştır. Tahsilini tamamladıktan sonra Bağdat'ta bulunan Darüzzeheb Medresesi'nde Şafii fıkhı okudan İbnül Havvam, bu müessesenin tıp bölümünü yönetmiş, ayrıca Ribat şehri yapmıştır. Öğretim faaliyetleri sırasında birçok öğrenci yetiştirmiş ve bu arada İlhanlı devlet adamlarının çocuklarına da hocalık yapmıştır. Daha sonra İsfahan'a giderek eser terif etmeye başlamış, 1315 yılında tekrar Bağdat'a gelerek Sultaniye Medresesi'nde müderris olarak ömrünün sonuna kadar çalışmış ve 1324 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Güzel ahlak sahibi, hoşgörülü, adil ve bilgili bir kimse olarak tanınan İbnül Havvam, İlhanlı Devleti'nin ileri gelenleriyle kurduğu özel ilişkiler sonucunda varlıklı bir insan olmuş ve elindeki imkanları hayır işlerinde kullanmıştır. Darüzzeheb Vakfı mütevelli heyetinin başkanlığını yaptığı esnada medrese binasının imarı, gelirlerinin düzenlenmesi, yönetiminin ıslahı için çaba harcamakla birlikte buraya birçok kitap bağışlamış ve öğrencilerine de burs sağlamıştır. Bunların yanı sıra bir külliye yaptırarak bütün personelini tayin etmiş ve masrafların karşılanması için vakıf gelirleri bağlamıştır. İbnül Havvam'ın İslam ilimler tarihinde en çok iz bıraktığı alan matematik olmuştur. Nitekim onun El Fevaidül Bahaiye adlı matematiğe dair eseri, kendisinden sonra öğrencisi Kemalettin El Farisi ve daha sonra İmadüddin El Kâşi gibi matematik alimlerince şerh edilmiştir. Yazılan bu şerhler sayesinde onun ve eserinin matematik alanındaki etkisi Osmanlı matematiği üzerinde de devam etmiş, hatta 19. yüzyıla kadar etkisini sürdürmüştür. İbnül Havvam, kendisini üne kavuşturan ve adını asırlarca unutturmayan bu eserinde İslam dünyasına intikal eden Pisagorcu sayı kavramına esas almış ve hesap türleri içinde hesabı hevai üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra daha ziyade dönemindeki matematik birikimini hesabı hindi hariç olmak üzere orta seviye ve orta hacimde yansıtan bir ders kitabı olarak yazdığı eserinde hesap kurallarına dair analitik ispatlara da yer vermiştir. Cebir alanında da kereci geleneğini sürdürmüş olan İbnül Havvam'ın orijinal yönü ise bu eserinin son bölümündeki 33 adet çözümsüz cebir problemini ele alırken ortaya çıkmaktadır. Bir matematikçinin çözemediği fakat çözümsüz olduğunu da ispatlayamadığı problemlere öteki meslektaşlarına havale etmek üzere eserinde yer vermesi ilk defa İbnül Havvam'da görülmüştür. Örnek şahsiyetlerde İbnül Havvam'dan bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanlar için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim, böyle küçük ve sevimli olan şeyler için bir kelime kullanıyoruz. Hani hoşumuza gider, ne olduğundan çok nasıl olduğuyla ilgilidir duygularımız. Görünüşü değil, küçüklüğüdür hoşa giden. Zaten küçük olan her daim sevimlidir ve güzeldir. Çocuklar ne kadar sevimlidirler, öyle değil mi küçükken? Küçük bir ev küçücüktür ama sevimlidir. Küçük bir araba küçücüktür ama sevimlidir. Yani küçük olanda bir sevimlilik vardır ve biz bir kelime kullanıyoruz küçük olanları tanımlamak için. Nedir bu kelime? Mini kelimesi. Mini. Evet, mini dediğinizi duyar gibiyim. Efendim, mini kelimesi aslen Latince kökenli bir kelime. Hem Fransızcaya geçmiş hem İngilizceye. Biz kullanıyoruz pek fazla bir şey değiştirmeden. Kelimenin Latince aslı minus olarak ifade ediliyor. Minor da aynı köke mensup bir kelime. Minus ve minör kelimeleri daha küçük, daha az demek aslında. Fakat kelime evrilip de miniye dönüşünce sadece küçük anlamıyla kalmış. Mini kelimesi hayatımızda olan bir kelime. Çok farklı şekillerde ve çok farklı yerlerde kullanıyoruz. Mesela mini kelimesine bir ek getirmiş ve onu minik şeklinde kullanmışız. Minik bir top, minik bir domates, minik ayak, minik serçe gibi. Aslına bakarsanız biz minik kelimesiyle bir takım kalıplaşmış tamlamalar oluşturmuşuz. Mesela mini golf, mini bar, böyle birçok kalıp bulmak mümkün. Ama bununla birlikte mini ile birleşerek oluşturulmuş birçok kelimemiz var. Mesela minibüs. Minibüs nedir? Efendim, minibüs aslında küçük otobüstür. Yani otobüsün küçük olanına, yani minik olanına ne demişiz? Siz söyleyin. Minibüs demişiz. Ayrıca ikileme şeklinde kullandığımız da oluyor mini kelimesini. Yani mini mini şeklinde. Bu ikilemede tanımladığımız şeyin küçük olması yanında biraz da bir sevimlilik, bir alımlılık, bir böyle şeker gibi tatlı olma halini ifade ediyor. Mesela çocukların çok sevdiği bir şarkı var bu ifadeyi içeren. Hani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu şeklinde başlayıp devam eden çocuk şarkısını bilmeyen yoktur herhalde. Değerli dostlar, mini kelimesinden bahsettik ama mini derken aklımıza eminim minimum kelimesi de geldi. Efendim, bu kelime doğrudan minus kelimesinin bir türevi dersek yanlış olmaz. Minimum aslında Arapça bir kelime olan asgari kelimesinin karşılığı. Aslında minus kelimesinin tam karşılığıdır asgar. Mini ne demekti kelime anlamı itibariyle? Küçük, daha küçük demekti, öyle değil mi? Asgari kelimesi de aynı şekilde küçük, daha küçük demek. Asgari hız diyoruz trafik kurallarından bahsederken. Bu ifadenin yerine minimum kelimesini kullanırsak hiçbir anlam tavizi vermiş olmayız efendim. Yani minimum hız demek de mümkün. Peki asgari kelimesinin karşıtı hangi kelimedir? Azami kelimesi, değil mi? Azami bir şeyin en yüksek sınırını ifade ediyor. Efendim, tıpkı asgari kelimesinde olduğu gibi minimum kelimesinin de karşıtı maksimum kelimesi. Maksimum. Maksimum da aslen Latince bir kelime ve büyük, en büyük demek efendim. Evet, mini, minimum, maksi, maksimum. Bugünlük de bu kadar değerli dostlar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz dünyanın her yerinden radyo.adıyaman.edu.tr

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

suları taşladım. Ellerimle boğdum seni harelerde. Artık yaban gözler görmeyecek yüzünü. Öldün, aşkım dirildi. Boynu bükük kır çiçekleri tutsun yasını. Söğütler kamçılasın beni. Ellerimle boğdum seni.

Bir oyuncak kayık battı kıyıda. Bir çocuk ağlıyordu. Ben sana, sen kağıttan sandala kıydın. Yapmamalıydım. Çocuk benim gözlerimde hıçkırdı. Ben çocuğun avazında haykırdım. Bugün durgun suların kalbini kırdım. Kırmamalıydım.

şartmış gibi baharı müjdeliyordu yaban sümbüller. Kimeydi bu mutlu haber? Neredeydin? Durgun sular dargın, batan kayık yorgun. Yalnızdım. Kırılası ellerimle sulara mezar kazdım.

0: kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
2: Koruyucu tedavi, kişinin nasıl yaşarsam sağlıklı olurum bu öğrenmesi. Yani buna şimdi şeyde, yani insanın günlük yaşantısında pozitif disiplinde denebiliyor çocuklar eğitiminde. İnsanın kendi ruh sağlığı açısından pozitif psikoloji deniyor. Yani bu, burada bu tarzdaki şeylere, ruh sağlığını, beden sağlığına faydalı şeylere de pozitif spor denebilir. Yani sporun pozitif şekilde yapılması demek, kişinin sağlıklı olması için spor yapması. Yani bir sporda profesyonel olmak için değil, sağlıklı olmak için kişinin bir asgari spor yapabilmesi, asgari hareket yapabilmesi. Yani bunu yapabilmeyi kendine kazandırması, öğretmesi. Mesela burada en güzel spor bu nedenle kolay yapılabilecek hızlıya yakın yürüyüştür kişinin yapabileceği. Çünkü hızlıya yakın yürüyüşte vücutta çalışmayan organ yoktur. Çeşitli, yani şimdi burada mesela ibadet ritüelleri vardır. İbadet ritüellerin aslında hepsi bir şeydir. Fiziksel egzersizdir kişinin. Yani normal şartlarda insan boynunu sağa sola oynatmaz ama ibadet esnasında dizlerini o derece bükmez. Ama o ibadet esnasında farkında olmadan günde 40 defa o hareketi yaparak bir fiziksel egzersiz yapmış oluyor. Yani bunlar hepsi davranışlardan, motor becerilerden hareket ederek kişinin iç terbiyesini, iç disiplinini, nefis terbiyesini sağlamasına katkı sağlar kişinin. Yani bu nedenle, yani bunu tedavi, koruyucu ruh sağlığının tedavide kullanılması olarak düşünürsek, biz duygusal zeka becerileri var. Mesela onun birinci adımı öz bilinçtir. Kendini tanımaktır. İkinci adımı öz yönetim. Kendini yönetmektir. Üçüncü adımı sosyal bilinçtir. Yani başkalarını tanımak, toplumun parçası olduğunu fark etmek. Dördüncü adımı da ilişki yönetimidir. İnsanlarla sağlıklı ilişki kurmayı başarmak. Şimdi bunları öğrendiğiniz zaman, bunları bu konularda beceri geliştirdiğiniz zaman bakıyorsunuz, yani toplumsal varlık olarak insan sosyal bir varlık haline geliyor ve insan ilişkilerinde, çünkü ruh sağlığının üç tanımı var. Bir, kendi iç dünyasında uyum. İkincisi sosyal uyum. Bu ailede dahil, arkadaşlık hayatı dahil. Üçüncüsü de meslek uyumu. İş uyumu, sosyal uyumu, meslek uyumu yerindeyse bir insanın, kendiyle barışıksa, iş verim üretkenliği yüksekse, meslek verim yüksekse ve sosyal hayatı da, insan ilişkileri de iyiyse, o insanın ruh sağlığı yerindedir, kabul ediliyor. İşte bunu yapabilmek gerekiyor kişinin. Bunu yapabilmesi için bazı kişiler duygu üzerinden giderek kendini daha hem mutlu, hem başarılı, hem huzurlu yapabilir. Bazı insanlar sporla bunu başarır. Bazı insanlar düşünce üreterek yapabilir. Felsefi uğraşlarla, kitap okuyarak yapabilir. Yani bu da bir şeydir. Çünkü beyin, kitap okumak dediğiniz zaman beynin o kadar çok çalıştırıyor ki, vücuttaki oksijen ve glikozu o kadar çok kullanıyor ki beyin. Oturduğun yerde, ya bu adam devamlı oturuyor, devamlı okuyor, devamlı hayal kuruyor ama devamlı da yiyor, kilo almıyor diyorsunuz. O insanlar, uzun yol şoförleri de vardır. Dikkat ederseniz her durduğu yerde bir şey atıştırır. Çünkü devamlı dikkat gerektiği için uzun yolda beyin damarları böyle dikkatle ilgili alanlar, böyle yol yönlendirme ile ilgili beyin alanlar çok çalışır. Oksijeni tüketir, hemen kan şekeri düşer, acıkırlar. Yani vücuttaki dikkat de, zihin de vücuttaki glukozu, eğer glukozu yoksa yağ depolarını çok çalıştırır. Yani zihnini kullanan insanlar da yağ tüketirler. Böyle aceleci, sabırsız mesela insanlar, canlılara bakarsanız kilolu değildir onlar. Mesela et yiyen hayvanlar çok kilolu değildir. Hareketlidir. Ot yiyenler çok daha kiloludur. Daha az hareketlidir. Mesela fil gibi. Kritik analitik düşüncenin ahlaki akıl yürütme yönü vardır. Ahlaki değerlerde ahlaki değerleri göz önüne alarak düşünmek. Mesela niyet temelli algılama yapmak. Nasıl oluyor? Şimdi orada ahlaki akıl yürütmede, ahlaki akıl yürütme ahlaki olarak kritik analitik edebilmek. Nedir mesela? Bir çocuk gidiyorsunuz elinde bardakla giderken bardağı döktü. Döktü, döktükten sonra bir de annesi geldi, ne yapıyorsun dedi, ben yapmadım dedi. Halbuki bardağı elinde, ben yapmadım diyor. Böyle durumda annenin tepkisi şöyle oluyor. Vay terbiyesiz diyor. Hem sütü döküyorsun, ondan sonra da hem de yalan söylüyorsun diyor. Onu bir cahaşlıyor. Burada hiç etik değer, ahlaki değerler eğitimi yok burada. Çocuğa ne olsun korkmayı öğretiyor anne burada. Şimdi burada bir de anne burada şuna dikkat etmiyor. Niyet temelli algılama yapmıyor burada. Anne orada ilkel tip, birinci seviye ahlaki akıl yürütmeyi kullanıyor. Bardağı dökmek kötüdür. Ne niyetle dökerse döksün bu kötü bir davranıştır, cezalandırılmalıdır. Halbuki çocuk onu kasten dökmemiş, kazayla dökmüş. Böyle öyle durumda da anne dese ki şu o çocuğa, bak çocuğum sen bu bardak sütü döktün. Bu bir de yani döktükten sonra doğru olmayan bir şey söyledin. Yani yalan kelimesini de kullanmak. Bu senin söylediğin bu yanlış söz sütü dökmekten daha kötü bir şeydir. Dediğin zaman o çocuk orada, anne burada birinci seviye değil, ilkel seviye ahlaki kritik analitik düşünce değil, ikinci seviye olan niyet temelli algılamayı, yani bu ne yaparken niyeti iyi miydi kötü müydü, kasten mi yaptı, tahammüden mi yaptı, taksirli olarak kazayla mı yaptı diye onu ayırt ediyor. Böyle durumlarda ya, kalp kırmamış oluyor, yanlış eğitim vermemiş oluyor. Bir de üçüncü seviye yüksek ahlak akıl yürütmeyi kullanmış çocuğa böyle durumlarda buradan hareketle insani değerler, yalan söylememek, dürüstlüğün daha kıymetli, daha faziletli olduğunu öğretmiş oluyor. Burada işte üç seviye ahlaki akıl yürütme var. Birincisi ilkel, hemen cezalandır. İkincisi o kişi de yani sadece çocuğa öyle bir şeye girmeden, yani yalan söylemek şudur budur, bak kaza yaptın çocuğum ama bir daha yapma ha demek, bu ortalama bir anne tepkisi. Ama üçüncü tepki en yüksek anne tepkisidir. Oradan hareketle bir de ahlaki öğreti çocuğa vermek. Yani duygu analizi, düşünce analizi, davranış analizi ve değerler analizi. Bu de ahlaki değerlerin analizini yapıp böyle tepki veriyorsun. Böyle durumlarda en sağlıklı tepki ve aynı zamanda kişinin kendisini de geliştirmiş oluyor bu. Bunu yapan kişiler, böyle davranan kişiler başkalarına iyi ve güzel şey yapıp iyi ve güzel insan yetiştirmenin hazzını, lezzetini de taşıyorlar. Yani burada sadece karşı taraf mutlu oluyor, kendileri de mutlu oluyor. Yani iki kişilik yani bir tepki, psikolojik davranış ortaya çıkarmış oluyorlar. Yani yüksek insan standartlarına daha uygun.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
1: Bana ait bir dünya bu. Dokusunu, yollarını ben, renklerini ben seçiyorum. Camilerin mahyasına istediğim yazıyı yazıyor, minarelerinden geceleri uşak, sabahları sabah makamında ilahiler dinliyorum. Bazen tarihin derinliklerine dalıyor, elinde sırlı dualarla çıkıyorum. Bazen de tüm galaksiyi geziyor, yıldızlardan dünyayı seyrediyorum. Eskiyi, şimdiyi ve hatta geleceği hayal ediyorum. Hepimiz hayal kurarız. Onlar bizim can yeleklerimiz. Ne zaman hayat denizinde sarsıntıya uğrasak, gemilerimiz batsa veya bir fırtınaya tutulsak, giyeriz hemen can yeleklerimizi. Bu yelekleri günün birçok vaktinde giyiyoruz, farkında mıyız? Gün içinde kurulan hayaller, zihin bilinçli bir durumdayken kurulduğu ve genelde olumlu uyaranlar içerdiği için mutluluk oluşturan ve insana umut aşılayan etkilere sahiptir der bilim adamları. Hayal kurmanın bizler için bahşedilmiş büyük bir lütuf olduğunun farkında mıyız? Hayal kurmak, sıkıntıları hafifleterek rahatlamamızı sağlıyor. Sıkıntılı olduğumuz bir anda bulunduğumuz durumdan daha farklı bir psikolojik durum içine girmemiz ve bir anlık da olsa sıkıntılarımızı hafifletebilmek mümkün. Farkında mıyız? Hayal kurmanın en büyük artılarından bir tanesi, kişinin hayaller aracılığı ile kendisine hedef ve amaç edinmesidir. Hayatımızı rıza-i ilahiye göre nasıl daha iyi şekillendirmemiz gerektiğini hayal edebiliriz. Söz gelimi sporcular, hayal kurma ya da diğer adıyla zihinde canlandırma teknikleri sayesinde yarışlara hazırlanıp yapacaklarını önceden hayal edip canlandırarak performanslarında yüksek hedeflere ulaşmaktadırlar. Hayal kurmak, hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Farkında mıyız? Hayal kurmak derken olmayacak içi boş veya olumsuz olaylar ve konular üzerinde değil, maddi manevi gelişimlerimize can suyu olacak hayaller. İyiliğin hayalini kurup gerçekleştirmeye niyet edersek ona erişeceğimizin farkında mıyız? Yüce Yaratıcı'nın zihnimizde gizlediği hayal kurabilme yeteneğini ve bu nimetinde her şeyde olduğu gibi aşırıya gidilmemesi gerektiğinin farkında mıyız?
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
2: Efendim, slow time başlıyor. Slow time başlıyor. Slow time. Slow time.

duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle halsizlik ve yorgunluk üzerine konuşacağız. Halsizlik, yorgunluk nedir? Halsiz olma durumu güçsüzlük, bitkinlik demektir. Bir hareketi yaparken zorlanarak yapmak, hatta hiç yapmak istememektir. Günlük rutin işleri yapacak kadar bile enerjinin olmadığı hissi şeklinde bir tablo söz konusudur. Enerji eksikliği, yetersiz beslenme ya da altında yatan diğer bir hastalığın sorununun sonucu olabilir. Halsizlik ve yorgunluk sadece belli bir hastalığa özgü bir belirti değildir ve farklı pek çok nedeni olabilir. Fazla çalışmanın belirtisi gibi düşündüğümüz bu neden, kanser gibi veya büyük bir sistemik hastalığı altta yatan bir nedenin gizlenmesine neden olabilmektedir. Uzun sürüyorsa, özellikle 6 haftayı geçiyorsa bunu ciddiye almak gerekiyor. İncelenmeli, yoksa hayat kalitesini bozar, ciddi şekilde hayatı tehdit edici bazı hastalıkların ilk işareti olarak da görülmesi gerektiği için bu hastalıkları atlamamıza da neden olabilir. Çok sık oluyorsa, ayrıca bunun dışında kronik yorgunluk sendromu dediğimiz gibi durumlar da söz konusuysa, bunlar ciddi anlamda hayat kalitesini düşüren durumlardır. Peki, yorgunluk ve halsizlik neden olur? Kabaca baktığımızda toplumda en çok görülen yorgunluk ve halsizlik nedenleri arasında demir eksikliği anemisi dediğimiz halk arasında kansızlık denilen durum söz konusu olabilir. Burada dokulara oksijen taşıyan kırmızı hücrelerin bu demir aracılığıyla oksijeni tutup taşıyamaması ve dokulara da yeterli oksijenin gidememesinden dolayı ve bunu kullanıp da bir takım atık maddeleri tekrardan oluşturup tekrardan vücuttan atılması olayında aksama söz konusu olduğu için sürekli yorgunluk ve halsizliğe neden olan bir durum söz konusu olur. Demir eksikliği anemisi, fazla miktarda kanın kaybedilmesi, demir yönünden zayıf beslenmek, aldığımız gıdalarda demir içeriğinin düşük olması ya da alınan demirin vücut tarafından yeterli ve etkin bir şekilde kullanılamaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Demir eksikliği, sürekli yorgunluk, halsizlik dışında bir takım nefes darlığı gibi ellerde, ayaklarda soğukluk, tende beyazlık, ayrıca göğüs ağrısı gibi bir takım şikayetleri de birlikte getirebilir. Diğer bir sık görme nedeni, kronik yorgunluk sendromu dediğimiz, sebebi tam olarak bilinmeyen, kişide uzun sürelerdir var olan bir yorgunluk durumu söz konusudur. Yani uykumuzu tam olarak alsak dahi gün içerisinde sürekli bir yorgunluk, hatta yataktan kalkarken dahi kendimizi yorgun hissetme durumu söz konusudur. Diğer bir neden ise goiter rahatsızlığının bir çeşidi olan düşük hormonla giden hipotiroidi dediğimiz rahatsızlıklarda söz konusu olan bir durumdur. Burada hormonun düşük olmasından dolayı vücuttaki bunun etkilerine bağlı olarak yorgunluk, halsizlik, kabızlık, ciltte soğukluk, nedensiz kilo artışı durumları söz konusu olur. Ayrıca buradaki yorgunluk nedenine sebep veren bir diğer durum ise yetersiz ve dengesiz beslenmedir. Burada vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretebilmesi için gerekli olan vitamin ve minerallerin yanı sıra karbonhidrat, protein ve yağları dengeli almak gerekiyor. Tek tip beslenmekle ağırlıklı olarak karbonhidrat gibi gıdaları almak, protein ve yağları yeterince tüketmemek, enerji üretmenin dışında vitamin ve minerallerden de eksik gıdalarla beslenmek halsizlik, yorgunluğa neden olabiliyor. Ayrıca kafeinli içecekler veya şekeri yüksek olan asitli içecekler de çok tüketilmesi durumunda kişide yorgunluk, halsizliğe neden olmaktadır. Ayrıca insanın günlük yeterli kalitede ve yeterince sürede uykusunu alması gerekmektedir. Erişkin bir kişinin uyku süresinin 6 saatten düşük olmaması gerekiyor. Günlük uyku süresinin 6 saatten düşük olmaması gerekiyor. Eğer bu süre daha aşağıda bir süre olursa veya 6 saat uyumuş olsa dahi uyku kalitesi yetersizse kişi dinlenemeden uyanması söz konusu olur. Bu durumda da kişilerin gün içerisinde yorgunluk ve halsizlik hissetme durumu söz konusu olabilir. Ayrıca uyku apne sendromu dediğimiz bir sendrom, uyurken nefesin durmasıyla giden ve bunun altında yatan birçok neden olabilir, fizyolojik nedenler olabilir, rahatsızlıklar olabilir. Bu durum söz konusu olduğunda ise kişiler yine kalitesiz bir uykuyla dinlenmiş olduğu için sabah kalktığında kendini yeterince dinlenememiş ve halsiz ve yorgun olarak hissedebilirler. Yine bir takım sistemik hastalıklar, kronik böbrek hastalığı, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi, karaciğer hastalığı gibi rahatsızlıklarda da kişi kendisini halsiz ve yorgun hissedebilir. Tedavi. Nasıl tedavi edilecek? Altta yatan bir sistemik hastalık söz konusuysa mutlaka bu altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu hastalık tedavi edilmesiyle kronik olarak devam eden halsizlik ve yorgunluk durumu bir şekilde tedavi edilmiş olur. Bunun dışında eğer altta ciddi bir rahatsızlık durumu söz konusu yatmıyorsa hayatımızı yeniden revize etmek, düzenlemek ile bu halsizlik ve yorgunluğun üstesinden gelebiliriz. Yani kabacası yaşam tarzımızı değiştirerek ve yaşamımızı revize etmekle halsizlik ve yorgunluk durumundan kurtulabiliriz. Neler yapmak gerekiyor? Öncelikle düzenli, yeterli beslenme söz konusu olması lazım. İşte vitamin, mineral, karbonhidrat, yağ ve proteinden dengeli bir şekilde beslenmek gerekiyor. Ayrıca kafein içeren içecekler, nikotin içeren sigara gibi ve ayrıca tütün ve tütün mamullerini kullanmamak, bunları azaltmak kişinin bir şekilde kendini zinde hissetmesini sağlamaktadır. Düzenli bir şekilde spor yapmak, bunlar ağır spor şeklinde değil, egzersiz, hiç olmasa bile haftada 2 gün 45 dakika yürüyüş şeklinde yürüyüş yapmak kişinin kendisini daha zinde hissetmesine neden olacaktır. Duygusal problemlerimizin üzerine gitmemiz gerekiyor. Bunlar ileride baş edemeyeceğimiz depresyon durumlarına söz konusu olabilir. Başlangıç aşamasında bunların psikolojik ve ruhsal açıdan problemlerini çözmek bizim yorgunluğumuz ve halsizliğimizin olmadan önce engellenmesine neden olmaktadır. Bir takım kullandığımız ilaçlar da yine insanda halsizlik ve yorgunluk yapabilir. Bununla ilgili de doktorlarımıza başvurarak eğer böyle şikayetlerimiz çok arttı ise buna yönelik ilaç doz ayarlaması veya ilaç değerlendirilip ilaçlarını değerlendirip tekrardan farklı bir ilaç verilerek bu halsizlik ve yorgunluğumuza çözüm üretilebilir.

Gelelim bugünün şifa niyetine, tavsiyesine. Halsizlik ve yorgunluğun belirtileri nelerdir? Ne olursa şüphelenmeliyiz. Karında şişkinlik, kabızlık, ishal gibi bir durum söz konusu varsa, dikkat eksikliği, motivasyonda eksiklik söz konusuysa, kendimizi işimize, günlük yaşantıdaki yapacağımız işlemlere odaklayamıyorsak, konsantrasyon güçlüğü varsa, bunun dışında baş dönmesi, halüsinasyonlar oluyorsa, ayrıca sinirlilik hali söz konusuysa, iştah kaybı varsa, huysuzluk varsa, kısa süreli hafızalarda problem yaşıyorsak, sürekli gün içerisinde uykulu olma hali varsa, aynı şekilde geceleri de uykuda bozukluk varsa, uykuya dalmakta veya uyurken sık sık uyanma gibi rahatsızlıklarımız söz konusuysa, ayrıca normalden daha yavaş refleksler veriyorsak gün içerisinde, bu gibi durumlarda halsizlik ve yorgunluğumuzdan ve bunun altta yatan bir nedene bağlı olup olmadığını araştırmak üzere şüphelenmemiz gerekiyor.

Sevgili dinleyiciler, son bölümümüze geldiğimizde Radyo Hastanesi @diyanetradio.com e-posta adresine sizlerden gelen maillere geçelim. Konumuzla ilgisi olması nedeniyle sizlerden gelen bir soruyu paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz, hangi durumda halsizliği önemsemeliyiz, doktora gitmeliyiz şeklinde bir soruyu bize yönlendirmiş. Halsizliğin yanı sıra ciddi baş ağrıları oluşmaya başlamışsa, ayrıca halsizlikle birlikte bel ağrısı, karın ağrısı ve kalça bölgesinde ciddi ağrılar da oluşmaya başladıysa, ayrıca düşünsel bazda kendimize kötülük yapma gibi düşünceler, zarar verme gibi düşünceler veya karamsarlık gibi durum söz konusuysa, bu bir ki bunlar depresyon için haberci konumundadır. Böyle durumlar, ayrıca halsizliğe göğüs ağrısı, nefes darlığı, düzensiz kalp atışı, fenalık geçirme gibi hislerin, hissiyatın söz konusu olması ve vücudunun herhangi bir yerinden kan gelmesi, ciltte solukluk, ellerde ayaklarda üşüme gibi durumlar söz konusu olursa, bunlar önemsenmesi gereken durumlardır ve en kısa sürede doktora başvurmak gerekir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebeğe

merhaba yaşlı adam. Yüzlerce selam yüzündeki çizgilere, binlerce selam belindeki eğriye. Selam olsun benden sana, seneler dolusu selam. Merhaba yaşlı dünya, on binlerce selam olsun vaat ettiğin tüm umutlara. Yüz binlerce selam olsun aldanmış kahrolmuşluğuma. Selam olsun benden sana,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapıları, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Ben bir insanım. Ben bir kadınım.
2: Ben bir anneyim.
3: Ben bir çocuğum.
4: O benim eşim.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim kızım.
8: O benim komşum.
9: O benim kardeşim.
10: O benim annem.
11: Bağırma.
12: Bağırma.
13: İncitme.
14: Can yakma.
15: Etme.
16: Görmezden gelme.
17: Değer ver.
18: Saygı göster.
19: Sev kardeşim. Sev.
17: Ben senim.
19: Sen bensin.
5: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
17: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
16: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
14: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, glüten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Sungür'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.
3: Adi FM'de canlı performans.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adi FM'de canlı performans. Kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçı aramam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: Aşığın o sevda sözlerini ben beceremem kara gözlüm. Anadolu'yum, köylüyüm, benim sevmelerim kabadır, taş toprak gibidir. Sonra öyle o melodi diliyle konuşamam, ürkeyimdir, sıkılırım, utanırım. Dilim dolaşır, tutuğumdur bilirsin, dolarım, dolarım da ağlayamam babam. Söylediğin o tangoları da bilmem. Benim türkülerim yanıktır, gariptir, dertlidir. Baştan sona dek yayla kokar. Bazı dağbaşı, bazen de tüm Anadolu kokar çalınan neyden. Ben anlamam Tom Jones'e abba bu neyimden. Hem yüreğim tez kalkar, yufkayımdır. Sana yetenemem kara gözlüm. Senin dağların sarptır, sen bilmezsin köylerim şirindir, insanları mahzun. Aşmışım dağlarından, içmişim sularından, dedim ya kara gözlüm, sen bilmezsin dertlerim çok, dertlerim bitmez, dertlerim acı. Kusura kalma sevgilim, bu hayat bana çok, çok da yabancı.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Üyesi Gence Milletvekili Doktor Nagif Hamzayev, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmenin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşliği akademik çalışmalarla daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için Doktor Sayın Nagif Hamzayev'e teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

FM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

olsaydım çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdim beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: damla gözlerimde.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.